0: 在西域历史文明探险发现史上，楼兰和尼雅一直都是充满宝藏传奇和诱惑的地方。在楼兰遗址西南方向1000公里的塔克拉玛干沙漠腹地，1901年，英国人斯坦因在尼雅河附近发现了这个被黄沙掩埋的古城，便以尼雅为它命名。后经史学家们考证，尼雅就是汉代的精绝。2000多年前，这里应是水草丰茂、人丁兴旺的绿洲城郭。
1: Мы сегодня не храбрыскнись петен, ведь мы храбрыскнись петен, ведь мы храбрыскнись петен, ведь мы храбрыскнись петен, 360 günden buran çıkıp tut bir yerde. Bir yerde buran pek çıkkandı ki ama şimal tripten çıkıp buran. Şuna manima okulda hep kılıçtım ama şu dönümün çok rulu ama bunu hani.
0: Zay Niya ve Kuhu Dao Wei Lü, Nan Bey cin 30 公里左右的区域里，遍布着佛塔、寺院、官署、住宅群、田园、冶铁作坊和墓地等古代遗存百余处，每一处似乎都暗示着河流的信息。精绝和塔里木河流域的城郭一样，坐落在支流或细小河川的旁边。这样的布局便于人们有效获取和利用水资源。
1: Çaru çıtıklan, dikan çıtıklan, birleştirip yaşığa demirken, şu zaman değil mi? Bir yerine her kıl, her bir edemiş gelirse azrak olsun mu, bagayet güzüp oturtken, bir yerine. Mivi çiğü de etmez, başka orman de etmez mi? Aa, tirek de etmez mi? Aa, ne ait uzun, getken. Aynen, aa, yığılırsa kışta. Bunun oltuğalımın ayeti. Üyünümü sağancımı müstehkem sağan. Hazır kadar üyünün izni alır sakınıp kılalım.
0: 这里是尼雅遗址呢

0: Figurez-vă ce gânduri în pradă că nu știu.
1: Țiu, mă, țiu. Țiu, țiu. Țiu, țiu. Țiu, țiu. Țiu, țiu. Țiu, țiu.
2: 很庆幸，因为因第一次就抓到兔子嘛，很高兴。父传子，子传孙，传承在血液里延续。肉孜别克仰望父亲，更仰望爷爷。吴肉孜八一是家族第五代驯鹰传承人，驯鹰结束后，他第一时间赶到县里，接父亲出院。 伊布拉因老人今年已经80岁，驯鹰的历史有50多年，当地人称鹰王。
3: 如今虽已疾病缠身，他第一时间想看的还是鹰。他家里面人，现在看待他的不大，确实要看他怎么办。没家吃，看他怎么吃，没人跟着吃，没得吃。 Ne mana oturmaktan durmayla yemek koyarlar hemen görüyor.
2: 为庆祝父亲出院，伊布拉因的小儿子准备了一只羊。
3: Bunu bürkütte uçlarda takmayasın. Edeyim ki. Evet. Uçurken de aynanı keçip kalsa bu oğundu bütün. Buna baldak.
4: Baktım rakip.
3: Bunun kolunda saati var. Baylar altından cesat çürken. Biz altın kalım gelmeyi, bana bu baldakta ben ceşten cesattım. Kana mı bu ceş?
4: Evet.
3: Evet. Bunu, buna bakam rahatsız kıldım ben. Şunu sen karmak var.
4: Kamçın
3: altı çıktı mı? Sen bana bu meyema 80'e çıktın. Gözümü tüket et. Tarbiye verip, bunu bağış, bunun yem veriş, et veriş, bağıştırmaların, kaydaların, bunlarla aitip üretelim.
2: Çinbaynenlay, Toshkanhe'de suy, sifor pucetbo, meyren zidal. Dan yidaydai daşanlide şünyinren, çoğmeyo çangçöşen ciyi liuşi, şiren dou zidal.
0: 마을 주민들 날마다 이렇게 치래. 비록 아슬마 5일에 비록 거의 그랬지. 5일 벌었지. 며칠에 비록 아슬 답신 그랬어. 얼마나 양다. 무슨 가랍들 왔더란다.